konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında. Döner dönmez. Sabah yola koyulalım. Uyuyakaldım ben.

0: var mı kavuşmak gibi. Bir kuşluk vakti.
1: Vous avez les oreilles sensibles ? Écoutez Radio Bazar l'âme.